dendecek, nalik zendecek, kısa kavdecek. Adalacma ve sen mi dansan nevi? Ablar zendecek, lebu zendecek.

Bunu yerle bak yerden bayık, dertte alacı malik, fali malik sen. Yine kom bayım, mi dakika su, bu demeyeceğini udar, nil alacı malik sen, acarı tundatı sen.

no me dio, no ve mi chimbero. Why man koy jare amadu tale asid mboche ongel alaje bunu yalla bege no bayek yow far gey birim gey binta jaj ak natu gey birim gey binta jaj agal gey birim gey binta jaj man koy dal.

verdim bana rahmetteki. Akşama geliyip varı çıkan burmun geldim gel. Gelmen gelmek. Serif lan. Lan kara lan.

Gelin balmacağı. Mucum canlı amcayı. Amcayı. Mucum masam bacağı. Masam bacağı. Mucum malin boyu. Malin boy. Mucum amca fazla. Tülüyüm amca fazla. Gel gel. Mucum amca bindi. Yok ya ya bindi. Yok makam mucam bindi. Haydi ya bindi. Haydi ya bindi. Yok. Mucum amin duvarda. Amin duvarda. Mucum yorunca. Kavacağım. Maka muncay, mucu ilma mucu naramcay. Naramcay mucu ilma mucu bir dakika. Yasincay, mucu mucu ki yasincay. Akbala yasincay. Aksako yasincay. Kankobi yasincay. Mankar bal muncatum yasincay. Yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay, yasincay,

0: kendilerini söyleyen mucay. Ağzına gazetini yazın. Buna bacal en yönden. Abacal yinno kur Muhammed Resulullah'ı da o havada onu hipponu dine nasıl İslam'ı yalav. Sen de o dini bak. Büyük bir mucayda bir mucayda bir çoğu hala sebep olma. Hala sebep olma bu diyenler uluvarın ortağı bak. Sonra günüm kalkar kanı kereyle kanı sünne gene hala sebep olma. Abacal yalan saygı. Ender makam edin o kuhay fokum. Her zaman konuşur. Bu din. Kedim kuhay kuhay kuhay.
1: Thank you.

0: Eyvah. Lan. Amarı uzman da bunu bilgisi yala. Bana tek.
1: Eyvah.
0: Bayları adını lan. Konu yalla konu tutup saçın yüneğine. Bayına bu seyreni bekleyin yiyen gelir. Bakın tek anak.

Rüyayı ente cem gireceğim gafın ya zatim. Bak sohbet imamı sen alev. Sabah ime de fatı bin kucu. Kata bakı merila gelle tohto. Sato da seri sato. Kalamda muhanna badne. Bu muyadok. Rabbe.

Bunu yalla bak yanan bayek da tala di malik bal malik sen. Dina xom bay umi dak su bo deme jani udal nil alaji malik sen ajara dunda

Onu yalla bak yanın bayekinde talacı malik, bari malik sen. Yine kom bayım da kızım, bu demeyeceğini udar, nil alacı malik.